0: her halin sevgi.
1: Yalnızlık yüzünden onda parmaklıkmış resimler. Sarar bütün bedenimi hüzün, gam, keder. Sarar bütün bedenimi hüzün.

Bekle, geçmiyor kalp ağrısı. Adil değil, tek tarafın çekmesi aşk sancısı. İyi günlerin yalancısı, kötü günlerin.

0: dört.
1: Tutuyorum kendimi yine zar zor, ama bakaramadım. Sen kim bilir kaçıncı uykundasın, rahat mısın?

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval başlıyor.

Karnaval'dan tüm dinleyenlerimizin merhaba. Hafta içerisinde her gün olduğu bu saat boyunca çok yakın dinleyenlerle ben Eylem sizlerle birlikte hoş geldiniz. Bu şarkımız Simpiden Aşk'ın Dinleyen.

0: Elektrikli otomobil dünyasında işler iyice hızlandı diyebiliriz. Bir tarafta Jeff Bezos destekli Slate Auto var. Yeni araçlarını ön siparişe açtılar. Ama o kadar sade bir otomobilmiş ki bisiklette bile daha fazla donanım varmış. Başlangıç fiyatı yaklaşık 25 bin dolar. Yani beni götürsün yeter diyenlerin tercih edebileceği bir araç. Diğer tarafta ise lüks tarafında işler bayağı bir karışık. İtalyan devi Ferrari'nin ilk elektrikli modeli Luce yüzünden eleştiri yağmuruna tutuldu. Eleştirilmeye de devam ediyor. Luce diyelim, doğru telaffuz yapalım. Uzun yıllardır görevde olan yönetimdeki Enrico Galli işten ayrılmış.
1: Giden gidene

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

yaşayan dev ispermeçet balinalarının farklı lehçelerde konuştuğunu keşfetmişler ya. Araştırmacılar özellikle Akdeniz'in doğu ve batısında yaşayan balinaların birbirleriyle iletişim kurarken farklı tıklama dizileri kullandığını fark ettiler. Bu ses dizilerine de koda adı veriliyor. Yani anlayacağımız, Doğu Akdeniz'deki balina başka bir şiveyle, Batı Akdeniz'deki başka bir aksanla konuşuyor. Belki biri tak tak tık derken diğeri tık tık tak diyor. Kim bilir, bilim insanlarına göre bu sadece seslerle ilgili, iletişimle ilgili bir şey değil. Aynı zamanda sosyal bağ kurmak için de oldukça önemli. Daha neler neler öğreneceğiz.

0: Pehlivanlar Oto Lastik Farkı'yla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımı ile Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern sistemi, yerden ısıtmalı konfor, sistem altyapısı ve 12 cm taş yünü ile üstün ısı ve ses yalıtımı ile tasarlanan geleceğin ev sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli güvencilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konfor, güvenli buluştu. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de. Reklamlar. 99.5 Radyo Moni.

Oscar ödüllü oyuncu Kate Blanchett. Ünlü oyuncu insanların yüzlerini ve kimlik bilgilerinin yapay zeka tarafından izinsiz kullanılmasını engellemek için geliştirilen yeni bir sistemi Avrupa Parlamentosu'nda tanıttı. Sistemin adı bayağı bir havalı. Human Consent Registry. Benim yüzümü yapay zekada kullanmadan önce bir zahmet izin iste sistemim. Bundan böyle insanlar fotoğrafımı kim kullanıyor? Sesim yapay zekaya mı gitti? Bunları halledecek bir sistemden bahsediyoruz. Teknoloji gelişiyor ama görünen o ki dijital dünyada kimliğimizi korumak da en az şifreler kadar önemli.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

insanları dünyadan tam 110 ışık yılı uzaklıkta iki dev gezegen keşfetmişler. Ama işin ilginç kısmı şu, bu gezegenler neredeyse pamuk şeker kadar hafif yoğunluğa sahipler. Üstelik boyutları da küçük değil. Araştırmalara göre bu iki süper pufuduk gezegen Jüpiter'den bile büyükler. Yani sert bir zemine inmeye çalışsanız muhtemelen hop diye gezegenlerin içine gömüleceksiniz. Ya gerçekten evren çok acayip değil mi? Uzay hala şaşırtmaya devam ediyor.

Avrupa'da yaz tatil anlayışı gerçekten değişiyor. Artık insanlar uzun uzun tatil yapmak yerine kısa ama dolu dolu kaçamakları tercih ediyorlar. Özellikle aile tatilleri ve serin rotalar bu yazın yıldızı olmuş durumda. Gerçekten öyle. Yani bir hafta 10 gün tatile çıkmak bana da bir tık sıkıcı geliyor. Onun yerine hafta sonları birkaç günü kaçamak çok daha güzel. Bunun bir adı var işte. Cool cool şeyin. Evet, yani sıcaklardan kaçıp daha serin yerlere gitme trendi. Bir başka dikkat çeken detaysa, gezginler artık kalabalık şehirlerden kaçıp daha sakin gizli rotaları tercih ediyorlar. Kısacası 2026 yazının tatil formatını açıklıyorum. Daha kısa tatil, daha serin hava, daha az kalabalık ve bol bol fotoğraf. Yani öyle görünüyor.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

tatil otelde normal davrandığınızı düşünüyor olabilirsiniz. Yeni bir araştırmaya göre bazı otel misafirlerinin alışkanlıkları resmen yok artık dedirtiyor. Mesela bazı insanlar otel odasındaki su ısıtıcısında çamaşır yıkadığını itiraf etmiş. Yaptınız mı hiç böyle bir şey? Çay yapmak için kullanılan kettle'ı iç çamaşırı yıkayanlar var. Olacak iş değil.

Otans ziyaretçilerinin yaptığı garip şeyleri konuşmaya devam ediyoruz. Yo Eynem, çok da garip değil, ben de böyle şeyler yapıyorum diyenler. Devam edelim listenin sıralamasına. Araştırmada bir başka ilginç detayda açık büfe operasyonları. Birçok kişi kahvaltıdan gizlice kruvasan, meyve ya da sandviç kaçırdığını kabul etmiş. Yani bazı tatilciler için açık büfe küçük çaplı bir hayatta kalma oyunu. Bir de meşhur şezlong savaşları var tabii. Sabahın köründe havlu bırakıp akşama kadar ortada görünmeyenler. Araştırmaya göre en kibar turistler Japonlar ve İsveçliler olarak görülüyor. Otel çalışanlarına kaba davranan misafirlerse en rahatsız edici grup olarak öne çıkmışlar. Yani tatilde valiz toplamak kolay ama medeniyeti bavula koyup götürmek biraz daha zor galiba. Ne dersiniz?

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Pek de hoşa dönüyor aslında. Para resmen dışı kızında gidip geliyor galiba. Daha geçtiğimiz haftalarda konuşuyorduk. Elon Musk dünyanın ilk trilyoneri oldu falan. Musk'ın serveti yaklaşık 1 trilyon dolardan 957 milyar dolar seviyesine geriledi. Yani anlayacağınız dünyadaki çoğu insan için hala akıl almaz bir para ama trilyoner etiketi şimdilik rafa kalkmış durumda. Bir günde 1 milyon kaybeden insanlar üzülür. Elon Musk'ın durumu ne acaba? Masal gibi başlar.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu, profesyonel katkıları. Karnaval, hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 99.5 Radyo Moni'de.
1: Hayalinizdeki ev, Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern sistemi, yerden ısıtmalı konfor sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünü ile üstün ısı ve ses yalıtımı ile tasarlanan geleceğin ev sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konfor, güvenli ve detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü Karşısı, 541-201-8088, 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugün inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Reklamlar 99.5 Radyo Moni.

Peki bu sıcaklarda uyuyabiliyor musunuz? Yani kafanızı yastığa koyduğunuzda hemen uyuyor musunuz? Yoksa saatlerce tavana mı bakıyorsunuz? Bunun ikisi de iyi değilmiş. Araştırmalara göre sağlıklı bir insanın uykuya dalma süresi ortalama 10 ila 20 dakika arasında olmalı. Ya bu da ortaya çıktı. Şimdi kendi durumumuzu değerlendirme zamanı. Yani sizi bilemiyorum ama ben saatlerce uyuyorum.

kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

seven. Çok konuşuluyor son dönemlerde ideal uyku süresi. Bilim insanları diyorlar ki 7 saat civarı yeterli. Hatta şöyle söyleyeyim, 7 saat 18 dakika. Bu arada yeni neslinde en büyük düşmanı ne derseniz blue light. Yani telefon, tablet ve bilgisayar ekranlarından gelen mavi ışık. Uzmanlar yatmadan önce ekran kullanımının uyku kalitesini ciddi şekilde bozulduğunu söylüyor. Kısacası sağlık. Uyku için, sağlıklı bir uyku için telefonu bırakıyoruz, kafayı susturuyoruz. Koyun saymadan uyuyabiliyorsak gerçekten şanslıyız.

Karnavalın bugün de sonuna geldik. Tüm dinleyenlerime keyif dolu, harika bir perşembe günü diliyorum. Yarın aynı saate ve frekansta karnavalda ben Eylem. Ben sizlerle olacağım.

kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval sona erdi.

0: zamanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımı ile Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern sistemi, yerden ısıtmalı konforlu sistem altyapısı ve 12 cm taş yünü ile üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin ev sizleri bekliyor. Kapalı toprak, kaliteli işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konfor, güvenli buluştu. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugün inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de.

0: lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Uzman kadrosu, profesyonel katkıları. Karnaval, hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 99.5 Radyo Moni'de.
2: Hayalinizdeki ev, Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern sistemi, yerden ısıtmalı konforlu sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünü ile üstün ısı ve ses yalıtımı ile tasarlanan geleceğin ev sizleri bekliyor. Kapalı toprak, kaliteli ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konfor, güvenlik, buluştur. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugün inşa ediyor.
3: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
4: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
3: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

0: pehlivanlar oto lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern sistemi, yerden ısıtmalı konfor, bu sistem altyapısı ve 12 cm taş yünü ile üstün ısı ve ses yalıtımı ile tasarlanan geleceğin ev sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ürünçülük ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konfor, güvenli buluştu. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü Karşısı, 541-201-8088, 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugün inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ila 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de.

Cuma'ya göz kırpan Perşembe'nin tadını çıkartmak üzere hayatın ritmini başlıyoruz. Güzel bir Perşembe olsun, güzel bir gün olsun. Yaşadığımız andan bu güzel Perşembe'den keyif alalım. Hayatın ritmini başlıyoruz. Perşembe'nin tadını 2 saat boyunca birlikte çıkartacağız. Günlerimiz yok ama haberdar olacağımız haberlerle bugünün bir tadını çıkartmaya hazırsanız hepiniz hoş geldiniz. Hayatın ritmini başlıyoruz.

geniş çapta. Yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü. Pehlivanlar otolastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de.

Yeni yazlık şarkılardan farklı bir böyle tam benim tipim 2000 şarkılarından birini piyasaya sunuverdi geçtiğimiz haftalarda. Söz verimi Ateş Atilla'ya düzenlemesi Nufo'ya ait olan yeni şarkı tam dikkat çeken video klibiyle birlikte paylaşıldı. Tabi izlemeden önce dinlemesi hayatın. Bu arada şarkının klibinin çekimleri Ankara ve Roma'da gerçekleşmiş, hatırlatmış olalım biz. Hayatın ritmini verdik. Eğer müzik açık olursa İrem Bülcü, Melisa, Bengi, İkilem, Suel, Roman, İlman, Tuğba, Serkan bekliyorum. Bu kadar da verdim. Nasıl verdim? Ortaya kulak verelim.

gece yatmadan ya da sabah kalktığınızda en çok düşündüğünüz şey ne diye sorsam, büyük bir ihtimalle kadınlar acaba yarın ne giysem ya da işe gitmeden, dışarı çıkmadan önce ne giysem diye düşünüyoruz diyebilirler. Peki yaz aylarında hele ki kıyafet seçmek çok da kolay değil, çünkü sizi serin tutan kıyafetler seçmeniz gerekiyor. Eğer gardırobunuzda yoksa gelin bakalım hangi kıyafetler daha serin tutuyorlar. Maxi bol kesim elbiseler yazın vazgeçilmezi. Sıcaklarda hem rahat edersiniz hem de en pratik, en kolay giyilen, en kolay kombinlenen parçalardan, ama tabii ki pamuklu poplin ya da penye kumaştan olması tercih edilecek. İncecik penye tişörtler, kot şortlar ya da şortlar yazın en çok tercih edilenleri. Serin kumaşlı şortları tercih etmenizi tavsiye ediyorum. Eğer ince penye tercih edecekseniz de havadar olması açısından croplar da rahat ettirebilir tabii ki. Keten gömlekler vazgeçilmezim. Mutlaka keten pamuklu kumaşlar, keten kumaşlar özellikle yazın en çok tercih edilenler. Keten gömlek, pantolon, elbise, şort, ne isterseniz yazın rahatlıkla istediğiniz o sıcaklarda kullanabilirsiniz. Altını düz sandaletlerle, tril tril elbiselerle yazı tamamlayabilirsiniz. Uçuş uçuş gömlekler de olabilir tabii ki. Yani sonuç olarak yazın sıcağında bol ve ince giyineceksiniz. Bu kadar basit. Bunu hepimiz biliyoruz ama bazen uygulayamıyoruz.

0: saatlerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Uzman kadrosu, profesyonel çözüm. En fiyat katkıları. Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 10 ile 99.5 Radyo Moni'de.
2: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern sistemi, yerden ısıtmalı konfor sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünü ile üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin ev sizleri bekliyor. Kapalı toprak, kaliteli ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konfor güvenliği buluşturuyoruz. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugün inşa ediyor.
3: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
4: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
3: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Reklamlar. Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.

her gün güne başlarken kendinizi daha iyi hissetmek, her gün güne başlarken daha mutlu başlamak istiyorsanız eğer bildirici haberlerle kulağınız bu frekansta olsun. Yine en sevdiğiniz şarkılarla, yine günün güzel haberleriyle devam ediyoruz. Peki yaz makyajına bakalım. Nasıl makyaj yaparızdan da bahsedelim. Çünkü özellikle sıcak havalarda makyaj bizi zorluyor. Fakat bazı püf noktaları var yaz makyajının. En doğrusu yapmayacaksınız. Sade, temiz, doğal bir ciltle çıktığınızda, yani cildiniz temizse makyaj yapmaya gerek kalmıyor. Ama ihtiyacınız var olduğunu düşünüyorsanız BBCC kremler ya da renkli nemlendiriciler olabilir. Kapatıcıları kullanmayın, pudraları kullanmayın, cildiniz nefes alsın. Akmayan rimeli tavsiye edeceğim, yaz sıcaklarında terleyince akmasın diye. Yüzünüze boyut katmak istiyorsanız eğer, evet contour bronzer kullanılıyor ama bana sorarsanız böyle kullandığınız rujdan birkaç damla yanağınıza sürdüğünüzde o da harika bir boyut kazandıracak. Yani sonuç olarak bana sorarsanız yazın makyaj yapmaya gerek yok. Sadece bir suda akmayan rimelle de çıkabilirsiniz dışarı ama tercih size kalmış yine. Her halinizde güzel olduğunuzu unutmayın.

gün bile görmesem içime hasret dolar. Dünyaları verseler gönül.

Gece uyuyabildiniz mi? Eğer uyuyabildiyseniz sabah kahvesini doğru zamanda içmişsiniz demektir. Çünkü sabah içtiğiniz kahvenin bile gece uykuyu kaçırabildiğini söylüyorlar. Gün içinde tükettiğiniz kahve miktarının gece boyunca uykunuzu kaçırabileceğini, kafeinin vücudumuzda düşündüğümüzden çok daha uzun süre kaldığını söylüyorlar. Evet, ben görüyorum etkisini. Misal saat 10 gibi içtiğim kahvenin etkisi bende 16'dan sonra ortaya çıkıyor. Yani 6-7 saat sonra o kafein daha etkili hale gelmeye başlıyor. Bu yüzden gün içinde tükettiğiniz kahve miktarı ve içtiğiniz kahveyi içtiğiniz saat oldukça önemli. Gece uykusuz kalmak istemiyorsanız eğer gün içinde, hele ki bu sıcaklarda, çok fazla kahve tüketmeyin. Zaten vücuttan su attığı için susuz da kalabilir vücut. Aman dikkat edin. Kahvenizin yerine en sevdiğiniz şarkıları koyun hayatım.

0: biçim. Durumdayım ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedin diyor delisin.
1: Şimdi bu sıcaklarda özellikle belli bir yaştan sonra da kendinize dikkat etmek lazım diyeceğim ama sağlıklı olabilmenin yaşı çok daha genç yaşlarda başlıyor. 20'lerde kendinize, vücudunuza biraz daha önem verir ve dikkat ederseniz ilerleyen yaşlarda daha sağlıklı bir vücuda sahip oluyorsunuz. Orası kesin. Yeni bir araştırma yapmışlar. Tansiyon konusunda araştırma yapan uzmanlar ilerleyen yaşlarda yüksek tansiyon hastalığına yakalanmak istemiyorsanız eğer genlerde de varsa dikkat etmek gerekiyor. Alkolden uzak durmanız gerektiğini söylüyorlar. Günlük alkol tüketimi sadece az bir miktar bile olsa dahi tansiyon seviyelerini yükseltebileceğini ortaya çıkartmışlar. Günlük tükettiğiniz az miktardaki o alkolün ilerleyen yaşlarda ve dahi o anda da tansiyonu yükseltebileceğini söylüyorlar. Tabii tek etken ama yine de o etkenler arasında ve hepsi birleştiği vakit ilerleyen yaşlarda çok daha hızlı hayatınıza tansiyonu alabileceğinizi söylüyorlar. Peki sağlıklı olmanın yolu kendinize iyi bakmaktan geçiyor. Tabii ki biraz da gamsız olmak. Hiçbir şey takmadan en sevdiğiniz şarkıları söyleyerek devam edin.

Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımı ile Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.

Sağlıklı olmak sağlıklı beslenmekten geçiyor diyorlar çoğunlukla ve dünya üzerinde kabul gören beslenme çeşitleri arasında Akdeniz tipi beslenmenin en sağlıklı beslenme tipi olduğuna inanan pek çok uzman araştırma var. Peki Akdeniz mutfağında öne çıkanlar neler? Genelde salatalar. İşte dünyanın en iyi salatası açıklanmış ve Akdeniz mutfağının öne çıkan lezzetlerinde 6 Türk lezzeti de var. Birisi ilk konu. Dünyanın en büyük gastronomi dünyanın salatası. Listelenirken ilk ona genelde Bulgaristan'dan geliyor. Tunus mutfağından 2 girmeyi başarmış. Türkiye'den de 6 geleneksel salata listede. Mesela Antalya usulü piyaz 9. sıradaymış. Mersin usulü kısır 17. sıradaymış. Patlıcan salatası 27. sırada. Semizotu salatası 43. sırada. Zeytin piyazı 54. sırada ve bence ilk 10 için olması gereken salatalardan bir tanesi çoban salatası 60. sıradaymış. Siz hangisini tercih edersiniz? Ama dokunaklarda da en güzel o fresh salatalar gider. Bence gün içinde öğle yemeğinde ya da akşam yemeğinde ne yiyeceğinizi hiç düşünmeyin, direkt salatalara yönelin.

0: Sıcak bir yaz geçiriyoruz. Zaten daha önceden söylemişlerdi, bu yaz çok sıcak olacak, kış böyleyse yaz daha beter olacak vesaire gibi söylemler oluyor. Zaten iklim değişikliği sebebiyle her yıl yazları biraz daha sıcak yaşıyoruz. Ama hareket etmek de şart. Uzmanlar spor yapın diyorlar. Peki bu sıcakta nasıl spor yapacağız? Dünya Kupası'nda bile su molaları varken güvenli egzersiz için bizim de çok dikkat etmemiz gereken detaylar var diyor uzmanlar. Sıcak havalarda, yanlış saatlerde, yüksek tempoda egzersiz yaparsanız eğer güneş çarpması başta olmak üzere ciddi sağlık sorunları olabilir diyorlar sıcak havalarda. Spor yaparken ya sabah erken saatlerde ya da akşam güneşin etkisini kaybettiği saatlerde, güneş olmayan saatlerde egzersiz yapın diyorlar. Sadece sıcaklık değil, nem de riski arttırıyor. Biraz daha düşük tempolu egzersizin daha iyi gelebileceğini söylüyorlar. Yanınızda suyunuz olsun, spora başlamadan önce mutlaka vücudunuzu esnetin ve su molalarınızı siz de asla ihmal etmeyin diye ben de hatırlatmış olayım. Tabii yanınızda sevdiğiniz şarkılar da olsun, hayatın ritmini Bahadır Tatlıöz ve Çağın Şengül'ü bir araya getiriyoruz.
1: Asırlardır yalnızım, yalnızım.

99.5 Radyo Moni. Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Otolastik.

Belki henüz yaşınız genç, belki de aynaya baktığınızda karışıklıklarınızın fazla olduğunu düşünüyorsunuz. Genetik olabilir ya da kullandığınız ürünlerden olabilir. Belki de güneş etkiliyor. Ama foto yaşlanma diye bir gerçek var hanımlar, beyler, unutmamak gerekiyor. Çünkü cildimizi yaşlandıran tek bir etken yok. Yıllar evet cildi yaşlandırıyor, fakat kullandığınız bazı kozmetik ürünlerinde cildi daha hızlı yaşlandırdığını söylüyorlar. Unutmayın, güneş de çok etkili. Güneşteki düzensizlikler, iklim değişikliği vesaire de cildimizi etkileyebiliyor. Bu yüzden cildiniz vücudunuzdan, yaşınızdan, kronolojik yaşınızdan daha hızlı yaşlanıyor olabilir. Ne yapmak lazım? Çok uzun süre güneşte kalmamak lazım. Cildi nemlendirmek lazım. Ne yapmak lazım? Belki de bir uzmana danışmak lazım bu aşamada. Zira mevzu sadece kırışıklıklar değil, hızlı yaşlanmaysa biraz daha yavaşlatmak gerekiyor. Eğer sizin için bir sıkıntı yaratmıyorsa anın tadını çıkartmaya devam edin.

0: 99.5 Radyo Moni. Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern sistemi, yerden ısıtmalı konforlu sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünü ile üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin ev sizleri bekliyor. Kapalı toprak, kaliteli ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konfor detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü Karşısı, 541-201-8088, 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugün inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Hızlı bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor.
4: Hayatın ritmi devam ediyor.

kalbimi geri ver diyemem. Nereden çıktın karşıma bilemem. Sen her gün gelsen yok diyemem.

öyle gülmesen bunlar olmazdı. Uçuş modundayım yıllardır artık öpsem de uyansam mı? Ben ateştim sen kundakçı, öyle gülmesen bunlar olmazdı. Uçuş modundayım yıllardır artık öpsem de.

sağlıklı beslenmekten, spor yapmaktan ama yazın sıcaklarda nasıl spor yapacağımızdan bahsettik. Fakat ihtiyacımız var gerçekten, çünkü güçlü kaslar sadece fit bir günlük bir yaşamın anahtarı olarak da görülüyor. Hem kimleri koruyor hem de metabolizmayı koruyor. Yani kas kütlesini hep güçlü tutmak gerekiyor. Bu yüzden hem yaşam kalitesini yükseltmek için, eğer bir sağlık problemi genelde ağırlık ve direnç antrenmanı yapmanız gerekir diyorlar, ama bunun için tabii ki bir uzmanla danışmakta fayda var. Zira direnç ve ağırlık antrenmanları haftada 2 ila 4 gün arasında yapılması gerekiyor, fakat her vücuda uygun olmayabiliyor. Yeterli protein almanın, bir karbonhidrat tüketmenin, sabırlı olmanın da kas kütlesini arttırmada önemli bir etken olduğunu hatırlatmış olayım. İlerleyen yaşlarda da sağlıklı bir vücuda sahip olmak için bağışıklığınız kuvvetli olsun, enerjiniz verimli olsun, kasınız, kas kütleniz güçlü kalmaya devam etsin diyelim. Peki biz şimdilik devam edelim çok sevdiğimiz şarkılara. En sevdiğimiz şarkılara eşlik ederek.

Mutlaka hepimizin bir tane, en azından bir tane en sevdiği arkadaşı vardır. Hepsinin ayrı tuttuğu arkadaşı, dostu, kankası ya da ne derseniz işte. Çok sevdiği birisi vardır hayatında. Kan bağı olmayan ama kan bağına bunu yakın olan. Var mı öyle birisi? Varsa eğer hemen telefon açımı görüşme ayarlayın. Mutlaka her gün görüşün o çok sevdiğiniz arkadaşını. Çünkü en sevdiğiniz arkadaşını. En sevdiğiniz keyif verici olduğunu ortaya çıkartmış. Böylece belki de o çok sevdiğiniz arkadaşı görebilirsiniz. Yalnız en sevdiğiniz arkadaşınızla oturup birlikte yemek yememek şartıyla diyelim.

Perşembenin, hayatın, birlikte yakaladık bu güzel günün. 2 saatini birlikte paylaştık. Bu güzel Perşembe gününde de günü daha keyifli hale getirdik. İnanılmaz en az benim kadar keyif aldınız. Pekala, yarın Cuma birlikte yakalayacağız. Yarına kadar kendinize hak ediyorlarsa etrafınızdakilere de iyi bakın. Yarın hayatı birlikte yakalayacağız. Hoşçakalın.

0: lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Uzman kadrosu, profesyonel katkıları. Karnaval, hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 10.99.5 Radyo Moni'de.
2: Hayalinizdeki ev, Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern sistemi, yerden ısıtmalı konforlu sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünü ile üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin ev sizleri bekliyor. Kapalı toprak, kaliteli ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konfor, güvenlik, buluştuk. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü Karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugün inşa ediyor.
3: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
4: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
3: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

0: Zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366-215-1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366-222-2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern sistemi, yerden ısıtmalı konfor, bu sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin ev sizleri bekliyor. Kapalı toprak, kaliteli mühendislik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konfor, güvenli buluştuk. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugün inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549-212-3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de.

0: kalp düşmekle hiç eksilmez o ne dertler açtı.
1: Pehlivanlar Otolastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivan Pehlivanlar Otolastik.
2: Uzman kadrosu.
3: Profesyonel çözüm. En fiyat katkıları.
2: Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 10 ile
3: 99.5
2: Radyo Moni'de.
4: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern sistemi, yerden ısıtmalı konforlu sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünü ile üstün ısı ve ses yalıtımı ile tasarlanan geleceğin ev sizleri bekliyor. Kapalı toprak, kaliteli ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konfor, güven, buluştuk. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü Karşısı, 541-201-8088, 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugün inşa ediyor.
5: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
6: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
5: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

Sakince bir bak bak dedim aksar. Hadi kalk sar başa aksak dedim aksak. Diyor kalk bak ritim aksak. Hadi kalkın bir de yazsak. Ne de olsa çuğ kaypak. Kime sorsak rap yapmak.

Hadi gel beni yerden yere vur. Hey! Hey! Tüm sokaklar arkamda durur. Hey! Hey! Ben yazarım, alem kudurur.

kimseyi alamıyorum sarayıma. Hey, hey, hadi gel beni yerden yere vur. Hey, hey, tüm sokaklar arkamda durur. Hey, hey, ben yazarım alem kudurur. Hey, hey, gücü yeten varsa karşımda.

Uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval başlıyor.

Merhaba'dan tüm dinleyenlerimize merhaba. Hafta içerisinde her gün bu saat boyunca tüm dinleyenlerle ben İlhan sizlerle birlikte hoş geldiniz.

0: Elektrikli otomobil dünyasında işler iyice hızlandı diyebiliriz. Bir tarafta Jeff Bezos destekli Slate Auto var. Yeni araçlarını ön siparişe açtılar ama o kadar sade bir otomobilmiş ki bisiklette bile daha fazla donanım varmış. Başlangıç fiyatı yaklaşık 25 bin dolar. Yani beni götürsün yeter diyenlerin tercih edebileceği bir araç. Diğer tarafta ise lüks tarafında işler bayağı bir karışık. İtalyan devi Ferrari'nin ilk elektrikli modeli Luce yüzünden eleştiri yağmuruna tutuldu. Eleştirilmeye de devam ediyor. Luce diyelim, doğru telaffuz yapalım. Uzun yıllardır görevde olan yönetimdeki Enrico Galli işten ayrılmış.
1: Giden gidene

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

bilim insanları çok acayip bir şey keşfetmişler. Denizin altından ilginç bir haber. Akdeniz'de yaşayan dev ispermeçet balinalarının farklı lehçelerde konuştuğunu keşfetmişler ya. Araştırmacılar özellikle Akdeniz'in doğu ve batısında yaşayan balinaların birbirleriyle iletişim kurarken farklı tıklama dizileri kullandığını fark ettiler. Bu ses dizilerine de koda adı veriliyor. Yani anlayacağımız, Doğu Akdeniz'deki balina başka bir şiveyle, Batı Akdeniz'deki başka bir aksanla konuşuyor. Belki biri tak tak tık derken diğeri tık tık tak diyor. Kim bilir, bilim insanlarına göre bu sadece seslerle ilgili, iletişimle ilgili bir şey değil. Aynı zamanda sosyal bağ kurmak için de oldukça önemli. Daha neler neler öğreneceğiz. İnsanlarına göre bu sadece seslerle ilgili, iletişimle ilgili bir şey değil. Aynı zamanda sosyal bağ kurmak için de oldukça önemli. Daha neler neler öğreneceğiz.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Otolastik.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern sistemi, yerden ısıtmalı konforlu sistem altyapısı ve 12 cm taş yünüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin ev sizleri bekliyor. Kapalı kapı, kaliteli ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konfor, güvenli buluştuk. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü Karşısı, 541-201-8088, 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugün inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de. Reklamlar. 99.5 Radyo Moni.

Oscar ödüllü oyuncu Kate Blanchett. Ünlü oyuncu insanların yüzlerini ve kimlik bilgilerinin yapay zeka tarafından izinsiz kullanılmasını engellemek için geliştirilen yeni bir sistemi Avrupa Parlamentosu'nda tanıttı. Sistemin adı bayağı bir havalı. Human Consent Registry. Benim yüzümü yapay zekada kullanmadan önce bir zahmet izin iste sistemi. Bundan böyle insanlar fotoğrafımı kim kullanıyor? Sesim yapay zekaya mı gitti? Bunları halledecek bir sistemden bahsediyoruz. Teknoloji gelişiyor ama görünen o ki dijital dünyada kimliğimizi korumak da en az şifreler kadar önemli.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

insanları dünyadan tam 110 ışık yılı uzaklıkta iki dev gezegen keşfetmişler. Ama işin ilginç kısmı şu. Bu gezegenler neredeyse pamuk şeker kadar hafif yoğunluğa sahipler. Üstelik boyutları da küçük değil. Araştırmalara göre bu iki süper pofuduk gezegen Jüpiter'den bile büyükler. Yani sert bir zemine inmeye çalışsanız muhtemelen hop diye gezegenlerin içine gömüleceksiniz. Ya gerçekten evren çok acayip değil mi? Uzay hala şaşırtmaya devam.

Avrupa'da yaz tatil anlayışı gerçekten değişiyor. Artık insanlar uzun uzun tatil yapmak yerine kısa ama dolu dolu kaçamakları tercih ediyorlar. Özellikle aile tatilleri ve serin rotalar bu yazın yıldızı olmuş durumda. Gerçekten öyle. Yani bir hafta 10 gün tatile çıkmak bana da bir tık sıkıcı geliyor. Onun yerine hafta sonları birkaç günü kaçamak çok daha güzel. Bunun bir adı var işte. Cool cool şeyin. Evet, yani sıcaklardan kaçıp daha serin yerlere gitme trendi. Bir başka dikkat çeken detaysa, gezginler artık kalabalık şehirlerden kaçıp daha sakin gizli rotaları tercih ediyorlar. Kısacası 2026 yazının tatil formatını açıklıyorum. Daha kısa tatil, daha serin hava, daha az kalabalık ve bol bol fotoğraf. Yani öyle görünüyor.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

tatilde otelde normal davrandığınızı düşünüyor olabilirsiniz. Yeni bir araştırmaya göre bazı otel misafirlerinin alışkanlıkları resmen yok artık dedirtiyor. Mesela bazı insanlar otel odasındaki su ısıtıcısında çamaşır yıkadığını itiraf etmiş. Yaptınız mı hiç böyle bir şey? Çay yapmak için kullanılan kettle'da iç çamaşırı yıkayanlar var. Olacak iş değil.

Siyaretçilerinin yaptığı garip şeyleri konuşmaya devam ediyoruz. Yo Eylem, çok da garip değil, ben de böyle şeyler yapıyorum diyenler. Devam edelim listenin sıralamasına. Araştırmada bir başka ilginç detayda açık büfe operasyonları. Birçok kişi kahvaltıdan gizlice kruvasan, meyve ya da sandviç kaçırdığını kabul etmiş. Yani bazı tatilciler için açık büfe küçük çaplı bir hayatta kalma oyunu. Bir de meşhur şezlong savaşları var tabii. Sabahın köründe havlu bırakıp akşama kadar ortada görünmeyenler. Araştırmaya göre en kibar turistler Japonlar ve İsveçliler olarak görülüyor. Otel çalışanlarına kaba davranan misafirlerse en rahatsız edici grup olarak öne çıkmışlar. Yani tatilde valiz toplamak kolay ama medeniyeti bavula koyup götürmek biraz daha zor galiba. Ne dersiniz?

kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

teknoloji dünyasında para resmen ışık hızında gidip geliyor galiba. Daha geçtiğimiz haftalarda konuşuyorduk. Elon Musk dünyanın ilk trilyoneri oldu falan. Musk'ın serveti yaklaşık 1 trilyon dolardan 957 milyar dolar seviyesine geriledi. Yani anlayacağınız dünyadaki çoğu insan için hala akıl almaz bir para ama trilyoner etiketi şimdilik rafa kalkmış durumda. Bir günde 1 milyon kaybeden insanlar üzülür. Elon Musk'ın durumu ne acaba? Masal gibi.

0: saatlerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu, profesyonel çözüm. Karnaval, hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 10.99.5 Radyo Moni'de.
1: Hayalinizdeki ev, Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Sistemi, yerden ısıtmalı konforlu sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünü ile üstün ısı ve ses yalıtımı ile tasarlanan geleceğin ev sizleri bekliyor. Kapalı topu, kaliteli ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler, konforlu buluştuk. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü Karşısı, 541-201-8088, 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugün inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

Peki bu sıcaklarda uyuyabiliyor musunuz? Yani kafanızı yastığa koyduğunuzda hemen uyuyor musunuz? Yoksa saatlerce tavana mı bakıyorsunuz? Bunun ikisi de iyi değilmiş. Araştırmalara göre sağlıklı bir insanın uykuya dalma süresi ortalama 10 ila 20 dakika arasında olmalı. Ya bu da ortaya çıktı. Şimdi kendi durumumuzu değerlendirme zamanı. Yani sizi bilemiyorum ama ben saatlerce uyuyorum.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

seven. Çok konuşuluyor son dönemlerde ideal uyku süresi. Bilim insanları diyorlar ki 7 saat civarı yeterli. Hatta şöyle söyleyeyim, 7 saat 18 dakika. Bu arada yeni neslinde en büyük düşmanı ne derseniz blue light. Yani telefon, tablet ve bilgisayar ekranlarından gelen mavi ışık. Uzmanlar yatmadan önce ekran kullanımının uyku kalitesini ciddi şekilde bozulduğunu söylüyor. Kısacası sağlık. Uyku için, sağlıklı bir uyku için telefonu bırakıyoruz, kafayı susturuyoruz. Koyun saymadan uyuyabiliyorsak gerçekten şanslıyız.

Karnaval'ın bugüne sonuna geldik. Tüm dinleyenlerime keyif dolu, harika bir perşembe günü diliyorum. Yarın aynı saate ve frekansta Karnaval'da ben Eylem. Ben sizlerle olacağım.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval sona erdi.

Cuma'ya göz kırpan Perşembe'nin tadını çıkartmak üzere hayatının bütününü başlıyor. Güzel bir Perşembe olsun, güzel bir gün olsun. Yaşadığımız andan bu güzel Perşembe'den keyif alalım. Hayatın bütününü başlıyoruz. Perşembe'nin tadını saatlerinde birlikte çıkartacağız. Günümüz yok ama haberdar olacağımız haberlerle bugünün bir tadını çıkartmaya hazırsanız hepiniz hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş

geniş çapta. Yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, pehlivanlar otolastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de.

yazlık şarkılardan kırptı bile. Tam 2000 şarkılarından birini piyasaya sunuverdi geçtiğimiz haftalarda. Söz verildi. Ateş Atilla'ya düzenlemesi Nifilo'ya ait olan yeni şarkı tam dikkat çeken video klibiyle birlikte paylaşıldı. Tabi izlemeden önce dinlediğim hayatın burada şarkının klibinin çekimleri Ankara ve Roma'da gerçekleşmiş, hatırlatmış olalım biz. Hayatın ritmi verdik. Eğer müzik açık olursa İrem Cüğü, Melisa, Bengi, İkili, Suev, Roman, Yunan, Tarkan, Mutlu, Mutlu, Mutlu, Mutlu, Mutlu, Mutlu, Mutlu, Mutlu, Mutlu, Mutlu, Mutlu, Mutlu, Mutlu,

gece yatmadan ya da sabah kalktığınızda en çok düşündüğünüz şey ne diye sorsam, büyük bir ihtimalle kadınlar acaba yarın ne giysem ya da işe gitmeden, dışarı çıkmadan önce ne giysem diye düşünüyoruz diyebilirler. Peki yaz aylarında hele ki kıyafet seçmek çok da kolay değil, çünkü sizi serin tutan kıyafetler seçmeniz gerekiyor. Eğer gardırobunuzda yoksa gelin bakalım hangi kıyafetler daha serin tutuyorlar. Maxi bol kesim elbiseler yazın vazgeçilmezi. Sıcaklarda hem rahat edersiniz hem de en pratik, en kolay giyilen, en kolay kombinlenen parçalardan, ama tabii ki pamuklu, poplin ya da penye kumaştan olması tercih edilecek. İncecik penye tişörtler, kot şortlar ya da şortlar yazın en çok tercih edilenleri. Serin kumaşlı şortları tercih etmenizi tavsiye ediyorum. Eğer ince penye tercih edecekseniz de havadar olması açısından croplar da rahat ettirebilir tabii ki. Keten gömlekler vazgeçilmez. Mutlaka keten pamuklu kumaşlar, keten kumaşlar özellikle yazın en çok tercih edilenler. Keten gömlek, pantolon, elbise, şort, ne isterseniz yazın rahatlıkla istediğiniz o sıcaklarda kullanabilirsiniz. Altını düz sandaletlerle, tril tril elbiselerle yazı tamamlayabilirsiniz. Uçuş uçuş gömlekler de olabilir tabii ki. Yani sonuç olarak yazın sıcağında bol ve ince giyineceksiniz. Bu kadar basit. Bunu hepimiz biliyoruz ama bazen uygulayamıyoruz.

0: lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Sistemi, yerden ısıtmalı konforlu sistem altyapısı ve 12 cm taş yünü ile üstün ısı ve ses yalıtımı ile tasarlanan geleceğin ev sizleri bekliyor. Kapalı kapı, kaliteli ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler, konforlu buluştuk. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü Karşısı, 541-201-8088, 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugün inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara

Kuzeykent Sanayi Sitesi 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.

her gün güne başlarken kendinizi daha iyi hissetmek, her gün güne başlarken daha mutlu başlamak istiyorsanız eğer bildirici haberlerle kulağınız bu frekansta olsun. Yine en sevdiğiniz şarkılarla yine günün haberleriyle devam ediyoruz. Peki yaz makyajına bakalım. Nasıl makyaj yaparızdan da bahsedelim. Çünkü özellikle sıcak havalarda makyaj bizi zorluyor. Fakat bazı püf noktaları var yaz makyajının. En doğrusu yapmayacaksınız. Sade, temiz, doğal bir ciltle çıktığınızda, yani cildiniz temizse makyaj yapmaya gerek kalmıyor. Ama ihtiyacınız var olduğunu düşünüyorsanız BBCC kremler ya da renkli nemlendiriciler olabilir. Kapatıcıları kullanmayın, pudraları kullanmayın, cildiniz nefes alsın. Akmayan rimeli tavsiye edeceğim, yaz sıcaklarında terleyince akmasın diye. Yüzünüze boyut katmak istiyorsanız eğer, evet contour bronzer kullanılıyor ama bana sorarsanız böyle kullandığınız rujdan birkaç damla yanağınıza sürdüğünüzde o da harika bir boyut kazandıracak. Yani sonuç olarak bana sorarsanız yazın makyaj yapmaya gerek yok. Sadece bir suda akmayan rimelle de çıkabilirsiniz dışarı ama tercih size kalmış yine. Her halinizde güzel olduğunuzu unutmayın.

gün bile görmesem içime hasret dolar. Dünyaları verseler gönül.

Gece uyuyabildiniz mi? Eğer uyuyabildiyseniz sabah kahvesini doğru zamanda içmişsiniz demektir. Çünkü sabah içtiğiniz kahvenin bile gece uykuyu kaçırabildiğini söylüyorlar. Gün içinde tükettiğiniz kahve miktarının gece boyunca uykunuzu kaçırabileceğini, kafeinin vücudumuzda düşündüğümüzden çok daha uzun süre kaldığını söylüyorlar. Evet, ben görüyorum etkisini. Misal saat 10 gibi içtiğim kahvenin etkisi bende 16'dan sonra ortaya çıkıyor. Yani 6-7 saat sonra o kafein daha etkili hale gelmeye başlıyor. Bu yüzden gün içinde tükettiğiniz kahve miktarı ve içtiğiniz kahveyi içtiğiniz saat oldukça önemli. Gece uykusuz kalmak istemiyorsanız eğer gün içinde, hele ki bu sıcaklarda çok fazla kahve tüketmeyin. Zaten vücuttan su attığı için susuz da kalabilir vücut. Aman dikkat edin. Kahvenizin yerine en sevdiğiniz şarkıları koyun hayatım.

0: içim. Durumdayım ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedin diyor delisin.
1: Şimdi bu sıcaklarda özellikle belli bir yaştan sonra da kendinize dikkat etmek lazım diyeceğim ama sağlıklı olabilmenin yaşı çok daha genç yaşlarda başlıyor. 20'lerde kendinize, vücudunuza biraz daha önem verin ve dikkat ederseniz ilerleyen yaşlarda daha sağlıklı bir vücuda sahip oluyorsunuz. Orası kesin. Yeni bir araştırma yapmışlar. Tansiyon konusunda araştırma yapan uzmanlar ilerleyen yaşlarda yüksek tansiyon hastalığına yakalanmak istemiyorsanız eğer genlerde de varsa dikkat etmek gerekiyor. Alkolden uzak durmanız gerektiğini söylüyorlar. Günlük alkol tüketimi sadece az bir miktar bile olsa dahi tansiyon seviyelerini yükseltebileceğini ortaya çıkartmışlar. Günlük tükettiğiniz az miktardaki o alkolün ilerleyen yaşlarda ve dahi o anda da tansiyonu yükseltebileceğini söylüyorlar. Tabii tek etken ama yine de o etkenler arasında ve hepsi birleştiği vakit ilerleyen yaşlarda çok daha hızlı hayatınıza tansiyon olabileceğinizi söylüyorlar. Peki sağlıklı olmanın kendini iyi bakmaktan geçiyor. Tabii ki biraz da gantıcı. Hiçbir şey takmadan en sevdiğiniz şarkıları söyleyerek devam edin.

99.5 Radyo Moni. Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Otolastik.

Sağlıklı olmak sağlıklı beslenmekten geçiyor diyorlar çoğunlukla ve dünya üzerinde kabul gören beslenme çeşitleri arasında Akdeniz tipi beslenmenin en sağlıklı beslenme tipi olduğuna inanan pek çok uzman araştırma var. Peki Akdeniz mutfağında öne çıkanlar neler? Genelde salatalar. İşte dünyanın en iyi salatası açıklanmış. Akdeniz mutfağının öne çıkan lezzetlerinin 6 Türk lezzeti de var. Birisi ilk dünyanın en büyük gastronomi dünyanın en büyük mutfağı. İlk ona genelde Bulgaristan'dan geliyor. Tunus mutfağından 2 girmeyi başarmış. Türkiye'den de 6 geleneksel salata listede. Mesela Antalya usulü piyaz 9. sıradaymış. Mersin usulü kısır 17. sıradaymış. Patlıcan salatası 27. sırada. Semizotu salatası 43. sırada. Zeytin piyazı 54. sırada ve bence ilk 10 için olması gereken salatalardan bir tanesi çoban salatası 60. sıradaymış. Siz hangisini tercih edersiniz? Bu kutlarda da en güzel o fresh salatalar gider. Bence gün içinde öğle yemeğinde ya da akşam yemeğinde ne yiyeceğinizi hiç düşünmeyin, direkt salatalara yönelin.

0: sıcak bir yaz geçiriyoruz. Zaten daha önceden söylemişlerdi, bu yaz çok sıcak olacak, kış böyleyse yaz daha beter olacak vesaire gibi söylemler oluyor. Zaten iklim değişikliği sebebiyle her yıl yazları biraz daha sıcak yaşıyoruz. Ama hareket etmek de şart. Uzmanlar spor yapın diyorlar. Peki bu sıcakta nasıl spor yapacağız? Dünya Kupası'nda bile su molaları varken güvenli egzersiz için bizim çok dikkat etmemiz gereken detaylar var diyor uzmanlar. Sıcak havalarda, yanlış saatlerde, yüksek tempoda egzersiz yaparsanız eğer güneş çarpması başta olmak üzere ciddi sağlık sorunları olabilir diyorlar sıcak havalarda. Spor yaparken ya sabah erken saatlerde ya da akşam güneşin etkisini kaybettiği saatlerde, güneş olmayan saatlerde egzersiz yapın diyorlar. Sadece sıcaklık değil, nem de riski arttırıyor. Biraz daha düşük tempolu egzersizin daha iyi gelebileceğini söylüyorlar. Yanınızda suyunuz olsun, spora başlamadan mutlaka vücudunuzu esnetin ve su molalarınızı siz de asla ihmal etmeyin diye ben de hatırlatmış olayım. E tabi yanımda şarkılar da olsun, hayatın ritmini Bahadır Tatlıöz ve Çağın Şengül'ü bir araya getiriyoruz.
1: Asırlardır yalnızım, yalnızım.

Lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Otolastik.

Belki henüz yaşınız genç, belki de aynaya baktığınızda karışıklıklarınızın fazla olduğunu düşünüyorsunuz. Genetik olabilir ya da kullandığınız ürünlerden olabilir. Belki de güneş etkiliyor. Ama foto yaşlanma diye bir gerçek var hanımlar, beyler, unutmamak gerekiyor. Çünkü cildimizi yaşlandıran tek bir etken yok. Yıllar evet cildi yaşlandırıyor, fakat kullandığınız bazı kozmetik ürünlerinde cildi daha hızlı yaşlandırdığını söylüyorlar. Unutmayın, güneş de çok etkili. Güneşteki düzensizlikler, iklim değişikliği vesaire de cildimizi etkileyebiliyor. Bu yüzden cildiniz vücudunuzdan, yaşınızdan, kronolojik yaşınızdan daha hızlı yaşlanıyor olabilir. Ne yapmak lazım? Çok uzun süre güneşte kalmamak lazım. Cildi nemlendirmek lazım. Ne yapmak lazım? Belki de bir uzmana danışmak lazım bu aşamada. Zira mevzu sadece kırışıklıklar değil, hızlı yaşlanmaysa biraz daha yavaşlatmak gerekiyor. Eğer sizin için bir sıkıntı yaratmıyorsa anın tadını çıkartmaya devam edin.

0: 99.5 Radyo Moni. Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu, profesyonel katkıları. Karnaval hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 10 99.5 Radyo Moni'de.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Sistemi, yerden ısıtmalı konforlu sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünü ile üstün ısı ve ses yalıtımı ile tasarlanan geleceğin ev sizleri bekliyor. Kapalı toprak, kaliteli ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan.

0: Türk İş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güney Bulvarı, geleceğin indirini bugün inşa ediyor.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
3: Hızlı bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor.

Kimse bile yakı diyemem. Aldı kalbimi geri ver diyemem. Nereden çıktın karşıma bilemem. Sen her gün gelsen yok diyemem.

Baktı öyle gülmesen bunlar olmazdı. Uçuş modundayım yıllardır artık öpsen de. Uyansam mı? Ben ateştim sen kundakçı. Öyle gülmesen bunlar olmazdı. Uçuş modundayım yıllardır artık öpsen de. Uyansam mı?

sağlıklı beslenmekten, spor yapmaktan, ama yazın sıcaklarda nasıl spor yapacağımızdan bahsettik. Fakat ihtiyacımız var gerçekten, çünkü güçlü kaslar sadece fit bir gün, sağlıklı bir yaşamın anahtarı olarak da görülüyor. Hem kendini koruyor hem de metabolizmayı. Yani kas kütlesini hep güçlü tutmak gerekiyor. Bu yüzden hem yaşam kalitesini yükseltmek için, eğer bir sağlık problemi genelde ağırlık ve direnç antrenmanı yapmanız gerekir diyorlar, ama bunun için tabii ki bir uzmanla danışmakta fayda var. Zira direnç ve ağırlık antrenmanları haftada 2 ila 4 gün arasında yapılması gerekiyor, fakat her vücuda uygun olmayabiliyor. Yeterli protein almanın, karbonhidrat tüketmenin, sabırlı olmanın da kas kütlesini arttırmada önemli bir etken olduğunu hatırlatmak önemli. Yaşlarda da sağlıklı bir vücuda sahip olmak için bağışıklığınız kuvvetli olsun, enerjiniz, kas kütleniz güçlü kalmaya devam etsin diyelim. Peki biz şimdilik devam edelim çok sevdiğimiz şarkılara. En sevdiğim şarkıları eşlik ederek

bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor.

Mutlaka hepimizin bir tane, en azından bir tane en sevdiği arkadaşı vardır. Hepsinin ayrı tuttuğu arkadaşı, dostu, kankası ya da ne derseniz işte. Çok sevdiği birisi vardır hayatında, kan bağı olmayan ama kan bağına yakın olan. Var mı öyle birisi? Varsa eğer hemen telefon için bir görüşme ayarlayın. Mutlaka her gün görüşün. O çok sevdiğim arkadaşım. Çünkü en sevdiğim arkadaşım. En sevdiğim birici olduğunu ortaya çıkartmış. Böylece belki de o çok sevdiğiniz arkadaşı görebilirsiniz. Yalnız en sevdiğiniz arkadaşınızla oturup birlikte yemek yememek şartıyla diyelim.

Perşembenin, hayatın, birlikte yakaladık bu güzel günü. 2 saatini birlikte paylaştık. Bu güzel Perşembe gününde bir daha keyifli hale getirdik. İnanılmaz az benim kadar keyif aldınız. Pekala, yarın Cuma yakalayacağız. Yarına kadar kendinize hak ediyorlarsa etrafınızdakilere de iyi bakın. Yarın

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern sistemi, yerden ısıtmalı konfor sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yönüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin ev sizleri bekliyor. Kapalı tutu, kaliteli ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konfor buluştuk. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugün inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de.

bitmiyor, bitti demekle geçmiyor kalp ağrısı. Adil değil tek tarafın çekmesi aşk sancısı. İyi günlerin yalancısı, kötü günlerin

0: Lerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Otolastik.
1: Uzman kadrosu, profesyonel çözüm. Karnaval, hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 10.99.5 Radyo Moni'de.
2: Hayalinizdeki ev, Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern sistemi, yerden ısıtmalı konfor sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yönü ile üstün ısı ve ses yalıtımı ile tasarlanan geleceğin ev sizleri bekliyor. Kapalı tutan, kaliteli ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konfor, buluştu. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü Karşısı, 541-201-8088, 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugün inşa ediyor.
3: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
4: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
3: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

0: bir halin
1: sevdiğinizde gözünden onda parmaklıkmış resimler sarar bütün bedenimi hüzün gam keder sarar bütün bedenimi hüzün